0: Hadi nam, hiç akın ne oldu? Yat ne oldu?
1: Kat var.
0: Sirip de sirip.
1: Radio Tınar, Namık Point Zor FM'si.